ngape funi zolo. Zafele zamkati zolo. Ay, bengplome na izolo. Engtjela ngeyindaba zayizolo. Ay, ngape funi zolo. Zafele zamkati zolo.